hak eden iyilik bulur. Bugünün işini yarına bırakma. Antakar kokosan eki bacaya ekti acelamı.